bir şey alıyorsun. Öyledir ya. Eskiden abi televizyonun üstünde dantel vardı ya. Bildiğin dantel koyuyorduk yani. Hadi onu geçtim abi. Arabalara bile dantelli şeyler asıyorduk ya. Arkaya tabii canım danteller manteller. Vay be, ne günlermiş ya. Örme karpuz vardı, hatırlıyor musunuz böyle? Örülmüş karpuz. Her arabada o karpuzdan vardı abi. Kafasını sallayan köpek vardı mesela her arabada. Tabii canım. Vay be. Buram buram nostalji abi. Bizim insanımıza zengin olanlar mutlaka lüks arabaya biner abi. Herhalde canım yani şimdi. Herkes durumuna göre abi arabasını alıyor zaten. Bakayım. Abi geçen başımıza geldi. Hamamda diyor. La hamama gidip de burası çok sıcak. Hamam kapısı açık kalsın dedim ya. Denmiş abi. La hamama giden terler işte. Sıcaktır malumunuz. Araçla yol... Evet, bu birisinin üzerine arabayı sürme muhabbeti bir daha gelmiş. Bak bizim insanımız doğru mu doğru abi? Diyor ki rüşvet yedikten sonra bile bak helal et ha demek mesela. Hani, lan rüşvet alıyor la. Gerçi öyle değil. Benim verdiğim rüşvettir ama benim aldığım canım.

0: Ha, evet, çünkü tek parmak böyle şey havaya kalkıyor ya. Diğer parmaklardan ayrılıyor. Bu durumdan bahsetmiş. Vinç, inşaat makinesi. Oo, o bizim delice tutkumuz. İnşaat makinesi izlemek. Bir canım. Hesap ödeyeceği zaman paranın içinden en eski ve yıpranmış olanı karşı tarafa vermek. Var abi, bunların hepsini biz de yapıyoruz. Bir şey bozulduğunda vur bir tane düzelir demek bizde var abi. Gençlik bu kadar yeterli. Malumunuz birazdan böyle bir F5 yapacağız. Yazıyor haberleri gelecek.
1: Süper şarkılar. Hey. Müthiş espriler. Oh. Harikasın Arif Güven. Arif abi.
2: Selam Arif.
3: Günaydın Arif.
2: Selam Arif.
4: Selam Arif.
5: Arif Güven, selamlar.
6: Arif abi, ben Yusuf.
7: Selam Arif. 7/24 seninle.

tarih zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk. Güvenin ve şiddesi numara 51B. Telefon 0543

0: olarak Eskişehir'in şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün.

Özel Ümit Hastaneleri, Genel Cerrah Batı Kent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi...

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi.

0: içinden çıkamayacaksınız. Ben Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi

Ekip Ak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan